0: Bakıda səhər saat 8'di.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz, Avant Nova'dan.

0: Banco Baku ASCM Asus'tu. Banco Baku 18.01.2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynalhalk Export VSA'lı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çinli interfeysi olmayan bu hususi model bagajına gider. Lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il. Limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için AutoFM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055 222 1061.
2: Ben Aynur. Benimle Geleceğin Bankını karşılayın. Ababanın sesli süni intelekt kömekçisi olarak artık hizmetinizdeyim. Sadece isteğinizi seslendirin, derhal yerine getirim. Kartlar ve öz hesaplarınız arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. Ababa Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. Ababa Merkezi Bank'ın 30-12-1992 il tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.

0: Al serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 manat 99 kepi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 manat 99 kepi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
1: Afta FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.
2: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Pik saatlerde Yango Pro'da siparişler yerine getirmek serfelidir. Çünkü pik saatlerde emsal 2 defeye dey artırılıp Yango Pro tedbirinde pik saatlerde mavi arazilerden siparişler kabul edin ve 2 kat emsaldan faydalanıp kazanç elde edin.

0: Bankov Baku ASC'ye mensustu. Bankov Baku 18 Fevral 2005. tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Yollar hakkında malumatı Bankov Baku'nun sponsorluğu ile dinlediniz.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 8 yıl tarihine dek 750 mililitrelik Fairy Gabuyan maye çeşitleri 5 manat 49 gepik 3.9 litrelik Birsi Yucu Gen çeşitleri 16 manat 99 gepik Serperi teklifler ve keyfiyetli mensullar için.
1: Doğru seçim. Hafta FM'de reklam.
2: Futbol heyecanı, McDonald's FIFA menüsü ve Visa'dan bonus. Volt tedbirinde McDonald's FIFA menüsünü sipariş edip Visa kartıyla ödeyin ve kazanın nöbeti McDonald's siparişiniz için Visa'dan 2 AZN cashback ve FIFA brandli hususi stekan. Kampanya 19 Eylül tarihine de devam eder. Visa, olmak istediğin her yerde.
3: İndi arzuların için düz 70 bin manata dek nakit krediti Unibank'tan illik şemi 9 faizden başlayarak ve 60 aya kadar elde edebilirsen. Planlarını hayata geçirmeye ele bugünden başla. Sadece sene yakın Unibank filialına gel veya 9 yaz 8117'ye gönder. Unibank, senin bankın.
4: Unibank, Merkezi Bank'ın 73 sayılı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Yeni LG DualCool AI ile bu yay konforu daha akıllı yaşayın. İkili kanat sistemi ile serin hava beraber paylanılır. Enerji serfiyat neyse kilowatt menajer ile nezaret edin. Menfi 15 dereceden müsbet 48 dereceye kadar ela performans. LG DualCool AI. Öz ideal ikliminizi yaradın.
6: Violant hediye kampanyasına start verildi. Qanda şəkərin miqdarını ölçmək üçün şəkər aparatı almağa ehtiyac yoxdur. Bir qutu Biolan test strip aldıqda rəsmi zəmanətli Biolan şəkər aparatı sizə hədiyə olunur. Biolan hədiyə kampaniyası apteklərdə keçərlidir. Şəkərsiz həyat daha sağlamdır.
7: Azərbaycanın ayaqqabı brendi Danilov. Tam olaraq əl işi, keyfiyyət, rahatlıq və özəlliyi özündə birləşdirən ayaqqabılara zəmanət verən Danilov. Bizimlə bir addım yüksək. Ünvan:
8: İsmail bəy Qutqaşınlı 30.
7: Əlaqə nömrə: 055-674-6674. Qutu kimi.
9: Togas Tekstil Evi 150 zəriflik artıq Azərbaycanda.

0: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli suni intellekt köməkçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Köməkçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesabların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Her gün danış. Her gün internet istifade et. Ama hiç vaxt artık ödeme. Narın sərfəli tarifinə keç. Doyunca işlet. Sərfəli ödə. Aşıb daşan bonuslarla. Nar çox sərfəli. Paketi aktivleştirmek için S3 yaz. 777'ye gönder. Nar sərfədir.
2: Eviniz için ideal serinlik. Doğru kondisyoneri seç. Yayı rahat geçir. 40-45 kvadratmetre refill kondisyoner 559 mana 99 kapi. 60-65 kvadratmetre refill kondisyoner cemi 799 mana 99 kapi. Seliton. Telefon 180. Resmi site seliton.az.
3: Gündelik hayatın içinde gülüşünü unutma. Sağlam dişler, güvenli gülümseme. Her şey senin için Swiss Dent'de daha el çatan oldu. Gülüşünü təxirə salma. Dünya markası Swiss Dent. Bakıdan sonra artık Sumqayıtda. İmplant, breket, estetik kapaklar ve bütün stomatoloji hizmetler. Əlaqə Ulduz 32.00. Daha yaxşısı
4: mümkündür Swiss Dent'de. Klinika İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: AutoFM'de reklam yerleştirme için 012 311 30 11.
6: Hem özünü müdafiye, hem de sağlam vücut kazandıran idman judo. Bu idman növü refleks, beden koordinasiyası, çeviklik bacarıqlarını inkişaf ettirir, zihni kabiliyetleri ve əzələ sistemini təkmilləşdirir. Özüne inamı ve fiziki imkanlarınızı judo ile möhkəmləndirin. Azərbaycan gəncləri və idmançıları tövsiyə edir.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Gerginlik ve dramatizm ile farklanan 23. Dünya Şampiyonatı devam etmektedir. Ben Doktor Ziya. Her vaktiniz hayırlı olsun. Dünya Şampiyonatı'nın 16-1 finalında bu oyun günün neticeleri beledir. İngiltere Demokratik Kongo 2-1, 2 golü Harry Kane, birini ise Brian Sipenga vurup, Belçika Senegal elave vaktten sonra 3-2, golların ikisini Tillemans, Harry'e bir defa Romelu Lukaku, İsmail Sarr ve Diarra vurublar. ABŞ Bosnia 2-0, gollar Balogun ve Tillman'ın hesabındadır. Böylelikle 8-1 finalın belli olan cütleri bunlardır. Kanada Merakeş, Brezilya Norveç, Fransa Paraguay, Meksika İngiltere, ABŞ Belçika. Dünya Şampiyonatının 16-1 finalı daha 3 maçla devam edecek. İspanya Avusturya, Furia Roja 2010. yıl finalında Niderland üzerinde 1-0 hesaplı galebe kazandığından beri Dünya Şampiyonatlarının playoff oyunlarının esas vaktlerinde galip gelebilmeyip. Bakmayarak ki hazırda bütün yarışlarda 34 oyunluk məğlubiyetsizlik seriyasına malikdir. Grup mərhələsində 4 xal toplayan Avstriya ise son 12 Dünya Şampiyonatı maçında kapısını toxunulmaz saxlayabilmir. Portugaliya-Xorvatiya cütü Cristiano Ronaldo Dünya Şampiyonatının playoff mərhələsində oynadığı 8 maçın heç birində gol vurmayıb. Portugaliya grup mərhələsində yalnız 1 maçda galip gelib. Xorvatiya ise son 2 maçı kazanıp ve 2018. yıl Dünya Şampiyonatından sonra ilk defa büyük turnirde ardacıl 3 maçta galip gelmeye çalışacak. Bu iki cütün galipleri 8-1 finalda karşılaşacaklar. Oyun gününü İsviçre-El-Cezayir maçı bitirecek. El-Cezayir 1982. ilde ilk galibesini kazandığından beri Avropa komandalarına karşı 9 Dünya Şampiyonatının oyununda galibe kazanabilmiş. Bu arada İsveç'e geçirdiği son 12 playoff oyunundan yalnız birinde esas vaxtda galip gelebilip.
2: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.